Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Qoşadır eyvanımız, yar qoşadır eyvanımız, qoşadır eyvanımız.